0: Spastkım. Erê olay. Sıhhatem mamoste jı hoş. Burası pır sıranı hoş nefsan diye yani ha. Ama olsa jı dili merim merim de kafeyle yani.
1: Şerefli.

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girtin. Bedulu biryara wana mezin behesta evina wan u giridana wan bir ribertiye u gelekvara.

gelsin, malem harap. Ey dil bera, gerdan vatif, vey nazıka, kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran ezim, malem harap. Ey dil bera, gerdan zucac, vey nazıka, misle zucac, kamet ji reyhana kıraç, veyran ezim, malem harap. Ey dil bera, kamet misal, vey nazıka, dile hijar, deş kendine girin batal, veyran ezim, malem harap. Ey dil bera, vey dil bera, destek

0: Rouge, l'oncle, rouge. Mon donne.
1: Oğlum.
2: Babadan önce müstahmişlerim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: Dengde be uno kalbi banla havale muhadi kavidemi
1: Vah vallu be cehri çedikillu merice gibi Ne kavarın embigrin dillane ki

evina dilê min, roniya çavê min. Min biriya te gülê, kes kuy soru dera min.

pesadelo. Lamentin serve fırsat, eşkollik ahir afeti, emşkir afetine cennet.

Hoca Mahmud Kızılcuva'ya Une Cuhaniya ko Diciye başta Dicibini başta Reberya başta Bidin derbas kirini Vallahi Cuhani diçe Koşmani ehtiyari te

helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin behesta evina wan u gridana wan bir ribertiye u gelihvarın.

0: gezim, alem harap. Ey dil bera, gerdan vatif, vey nazika, qamet elif, qamet ji reyhana hafif, veyran ezim, alem harap. Ey dil bera, gerdan zucac, vey nazika, misle zucac, qamet ji reyhana qraç, veyran ezim, alem harap. Ey dil bera, qamet misal, vey nazika, dile hijar, deş xwendine girin batal, veyran ezim, alem harap. Ey dil bera, vey dil bera, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim, alem harap. Ey dil bera, gerden zirav, dem şişeya teyji gulav, Ey doktore beş nazrav, veyran ezim, malem xirab. Cavan guhildine bimeste, ev çend ya misri bideste, lukuştina min de biqeste, veyran ezim, malem xirab. Dübe qesta min dukuji, dübe kifra dil nosoji, gelek sutim, girim ruji, veyran ezim, malem xirab. Gelek sutim, girim kebab, girye bimin sed renk kırab. Ya leyteni kunru turab, veyran ezim, malem kırab. Ya leyteni kunru vakar, vey nazika min tecid dur. Behiş girim zülfe tuhur, veyran ezim, malem kırab. Behiş girim zülfe tureş, biski siyah behnat hoş. Ey doktore çapik bimeş, veyran ezim malem harap. Bi keyf girim zülfe tureş, biski siyah zülfe kamer. Eşka muhubet amin liser, veyran ezim malem harap. Sutum braştım bi hesap, lipirsi bu girme kebap. Girye bimin sed renk azap. Veyran ezim, malem xirab. Sübhan jî şahê bitinê, xale girî xala gerdenê. Ez din girim berdan dinê, veyran ezim, malem xirab. Eşqa mecaz peyda bûye, îro li min dijwar bûye. Hîvê dikim heqîqiye, veyran ezim, malem xirab.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

0: Hoşuma bak hoş. Bunun da ne?
1: Deli mi lan bu adam? Çek kaldı.
2: Allah'ım kurban ol. Dur dur dur. Ya
3: çekip konuş oğlum.
0: Baba lan önce müjdemi isterim.
3: Rabo! Oğlun öldü!
0: Ne?
3: Oğlun öldü!

0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın
1: oğlum?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Tayyara. Kula plaza hop kabeşe çay kusisi. Bela kadar hap çay hoş bu kirli de çeki. Haydi kire bende.
2: La bela çiri rani ma harcay. Halisi uy kahve kahve.
3: La ya çiri bile. Çayli adına, gher çayli adkum. Enta zhugha. Şuf şlon

me. Hapsale mi tamam ede hesir abdale de der imane bave de me gel o vesmi gemne de sehvali de navar resul ya. Mesel kadar tavan dedi ki Ramişan'a gildi.

Gelik hudar, gelik azadi khaz. De helbest u da haftini mede, yek kısa ilmi, kısa zanayı, yek kısa nühteyn din. Zor peviste, gigaba gelime ev guhdar kirin, jheb dıpırsın, lewd naba zmani mekevi, be ahaftin, zor başı.